ibhayibhile ivuliwe ngeempesi zehlile ubaba uzazisula aja aja bantu bakhulumile bantu bajikile kodwa mna njalo.